bir bor kelishing, qani deb chirlab aytsang sevishing. Borimni poyingga to'kib sochardim, men faqat qalbimni senga ochardim. Aylasang ixtiyor bir bor kelishing,

sevsen yaşlıyım dahağım, saç akarken çağım dahağım sev. Yine

0: davom etamiz. Qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulana olmadik. Qayta harakat qilasiz. Assalomu alaykum Azizbek. Xormang, salomatmisiz? Men jiyanimga salom yo'llayman deyilgan. Bugun hadeb ammalar, xolalar, amakilar, tog'alar jiyanlarini eslashyapti. Dilisxorlar dasturda omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, o'g'lim yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Hormang, kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin. Kimga salomlarimiz bor?
1: Men Buxoro shahridan Jamol bilan so'raman.
0: Labbay.
1: Salomlarim birinchi sizlarga, boshlovchilar, sizga, Laylaxonga, Bahodirjonga, ana Kanjarbekka, Muxlisaxonga va hamma boshlovchilar va texnik xodimlar, injenerlar hammalaringizga salomlarim bo'lsin. Ikkinchi salomlarim mana Samarqanddan Umidjonga, oilasiga, Ezodaxonga, Karomatxonga, keyin Odina momoga Qoraqalpoqlik. Buxorodan Nigoraxon, Ibodatxon, E'tiborxon, hamda Abdulaziz, Miris ukamiz, hamda Sayflo ukamiz, Sunnatullo, keyin Madinaxon.
0: Xo'p, bo'ladi. Barchalarga salomlarni yo'llab qolamiz. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Har birlarining ismlarini ta'kidlab o'tyapsiz. Vaqtimiz u qadar ko'p emas. Shuning uchun qisqa va kalta qilib buxoroliklarga yoki umumiy holatda salom yo'llasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi nazarimda. Assalomu alaykum Azizbek, xormanglar. Charchamayapsizlarmi? Bu tashqaridagi ob-havo juda ham ko'pchilikni xursand qilyapti degan ekanlar. Ha, to'g'ri. Tashqarida mayin shabada esiyapti. Bu esa issiqda voy dod, charchab ketdim degan gaplar sekin-sekin yo'qolishni boshlayapti. Kuzga yaqinlashyapmiz. Mana deguncha yoz oyining iyul oyidami, yoz faslining iyul oyida 23 sanasidamiz. O'tib ketdi. Faqatgina avgust qoldi biz bilan. Mana undan keyin kuz, yana o'sha kuz, yana xazon degan qo'shiqlarni birin-ketinlikda tinglashni boshlaymiz. Reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Bir millioner yigit, biznesmen, ya'ni fermer Mercedes-Benz'ni 600-gidan olib Toshkentga birinchi marta kelishi, shunday birinchi kelsa, svetofor qizil yonib qopti. To'xtab tursa bir Zaporoj menga akamiz bu yoq tomondan kelib turib, shu o'qdagi belgi soptizalik Mercedes pachag'in chiqarib olibdi. Pastga tushormish, Zaporojga qararmish, mashin pacha chiqib ketgan, nima qilish bilmasdan shunday qarasa, rolda bir keksa odam o'tirganmishda. Ota, mersi yedingizmi ota? Sizdan yoshroq bo'lganda mushashardim hozir. Siz qari odam ekansiz. Ko'zga qarasangiz bo'lmaydimi? Tormizni bosh kerak. Ota, tormizni bosmadingiz-ku desa, "Bolam, tormizni ishlamay qolganiga bir 20 yil bo'ldi" debdi. "Yangi mersiz bu qimmatbaho turadi bu mashina. Pashag'in chiqardingiz" desa, "Bo'pti bolam, menga rahming kelmasin, mana senga rahmim kelyapti. Bo'pti, hisob kitobini qilib pulim to'lab ketay" debdi. "Ota, pulingiz bo'lganda yangi mashina olgan bo'lardingiz. Zaporoj bilan yuribsiz" desa, "Mani kim deb o'ylayapsan sen? Rahming keladi menga. Men senga aytayapman, pulini to'lab ketay" deb. "Sen mana bir kambag'al bir chol bo'lsa kerak" deb o'ylayapsan-a? Xummi chiqarib ish qilib olgan ekan, bir jin paydo bo'lib to'palang, shamol, tutunlar orasidan bir jin chiqib cholga ta'zim qilibdi-yu, "Assalomu alaykum boyata. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, haligi odam o'tirgan millioner yangi o'zbek fermer qaldirib o'tiryapmish. "Bosa, bu rostdan jin ku? O'zi jahonda bitta jin bor. Bu uyam menejerim, ko'rdingmi? Ko'rdingmi" deyapman senga. "Ota, ko'rib turibman. Xizmatingizga tayyorman. Buyuring" desa, "Otaxonam, bo'pti, bitta achchiqqina ko'kcha damla" debdi. Aman aman bir sokta kolaydıktı. Miyana peşte olaydık. Cin çaydan mekanı kesin kapır. Kancı böyle paça bakan çaydıysa. Ata baba da maşine gerek yemez. Cinini satmayız mı dıktı? Satsam satar aman bana. 85'e kırdım. Ozum cin geyle kokama. Kengi paylar dıktı. Ozu yokmayla atırıptı. Cinin bile haberden çıkışmayan kolay yapan dıktı. Bazen uğur götüben koyu yapan cin gedipti. Yendi bana fakat kımmat kısa zamandı. Kanca gel. 500 bin de olur. Erkek şeme erkeğe kol taş açıp. 5 de ağını tırman kısa 5 yağdan 100 bin gibi yaptı. Mana atası kumga cinini salıp yem. Mana oğlum. Yani cin sana yaxşı hizmet kısını kaytarı veripti. Bu kursa Ağayların beş oynayam alıp uyku var. Kadın bana çakala topla oturmaya gel. Biz yahandaki en katlı baylardan biri geylenemiz. Şimdi işgalenirken cin payda oldu. Kadın bana çakası falan katıp agen haması. Cin yenge hocenge salam verdi. Assalamu aleyküm bayata. Buyurun. Kızıma tızlamandı. Tızlamaz cin. Paşa oğlum gibi 20 milyon dolar payda akı koy. Yani paşa bakan mersi oradaki iki de yenge stamp gibi koy kendisi. Bunu hicem ilacı yok bayata dıptı. Ne mi? Bize hicem ilacı yok bayata dıptı. Sen cinsan ki akır. Toğraman cin ben. Leki ilacı yok dıptı. Ne ki ilacı yok? Çünkü ben fakat çay damlamaya kalas da durmuş.

0: qaraçı sizməsək, ne qalay, ne qalay. Cım koçu, cımcıt koçu, koçalarda sarson sevib yığlayamam.
1: Seni heç unutalmadım, unutalmadım.

Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Xullas, ustozni hamma endi ichida maqomchi, xopizlar bor, ustozog'da san'atkorlar, askiyachilar. Tasavvur qilishlar uchun aytaman, u davrada eng oddiy san'atkor Otabek Muhammad Zohid. Tushunyapsizlarmi? Qolgani katta-katta ovozli san'atkorlar. Biz mehmon qilmoqchi bo'lib, davrada o'tirib biz bitta qozonda osh, bittasida sho'rva, bittasida tandirda somsa aka. Yopilyapti, shashli. Bir poyet askerler başlandı. Adam candı, ustayam. Bülü yaptı da. Ki aş geldi. Ben şimdi şakirdim, bana bahadır dava geneken ben. Eke onu ben nefsini tekşirip görmeken ben de hayatımda. Aş geldi, ustazlar kaşıkta iyi yaptı. Bir 20 kişi bitti bahadır, kolu da iyi yaptı. Kolu da iyi geldi, bana çinili kılıp tıkı yaptı. Da. Üç daha geldi, tava aldı, yarımın operi yaptı. Da. Ustaz etti, ben yakara, sminli mesane dedi. Bahadır dedi. Napsinga o'litiriladi ya dedi. Ha sani dedi, bunaqa osh ishini bilganimizda purga aytardi, bir yo'li og'zinga damlab qo'ya qolardi. Eng qiziq joyi endi keladi. Keyin ustoz aytdi, qani palonchi ta'mirdon, qani bitti endi davra bedanala sayrayotibdi-da. Bir payt ustozoda ta'mirdon oldida klassikalar, davra shunaqa-da. Shu turibdi endi tamburda olib boshladi.
4: Butun odamzoddan tashqari o'simliklar dunyosi, hayvonot dunyosi ham to'xtab, xopizga qarab voy dod deyapti-da. Voy dod deyapti. Bitta bahodirni nafsi san'atdan ustunlik qilib boshimga keldi deb ikkita gilos to'limi boshin chakkasiga taqib pista chaqib o'tiribdi-da. Aka pistani unaqa chaqalmaydi biru. Pistani shunaqa chaqqan puchog'idan piramida yasaganda. Og'iz mesorubkada qishlayapti-da.
5: Keyin ustoz bunday qaradi-da, "Oting nima edi?" dedi.
4: Ustoz Bahodir dedi,
5: "Og'zingni bozor qilgani olib chiqqanmisan?" dedi.
4: "Eshitmi maqomlarda?" dedi.
5: Yana boshlandi maqom.
4: O'tirganlar bor-u, voy dod deyapti-da. Molam ko'shanayotgan molam to'xtayapti-da, qarab turibdi-da. Maza qilyapti-da hamma. Bitta Bahodir o'sha payt qo'lida katta suyedi itga o'xshab iligini qoqib o'tiribdi-da.
5: Anini suyi g'ajishini ko'rib chekkada yotgan itni og'zidan so'lagi oqib, bir bo'lsa muchalim Bahodirmi deyman-da.
4: Aka, molda ham unaqa ishtaha yo'q-da.
5: Tepadan chakillab suv yomg'ir yog'yaptimi desam, bedanani og'zidan so'lagi oqib qarab turibdi ishtahasi.
4: Men ustoz aytdi, "Oting nima edi?" dedi.
5: Bahodir deyordu. Somsa pastga qarab, "Somsang pishdimi?" dedi.
4: "Hana ikkitadan bergindim, mana beparosatga olib kelmadi."
5: "Nimaga?" deyordu. "O'zi boradimi, tanligiga olib qo'ya qolasan?" dedi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Salam. Bu ulik xona mı?
3: Yo. Bu hammam.
2: Menge ulik xona kerek.
3: Xo'p, lekin avval yuvmasangiz bo'lardi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Çüngen çündü.

0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді. Бір
1: білінер егіт, бизнесмен, яғни фермер Мерседес Бензді 602-ден алып, Ташкенге бірінші мәрте келеші, шынды бірінші кесе, Совет апар қызыл янып қапты. Тоқтап тұрса бір Запорож менге әкеміз бір ақтаманнан келіп тұрып, оқ деген белгі сапты залы, Мерседес, пачағын шығарып алыпты. Паска түшермиш, Запорожге қарармиш, машин пача түшіп кеткен, неме қыш білмастан, шынды қарса ролда бір Keksa adam oturgamış da. Ata, mersi yedinizi ata. Sizden yaşra bulandım, müşeşerdim hazırsız. Kara adam ekensiz. Közge karesiz bu muydu mu? Tarımızı baş gerek. Ata, tarımızı basmadıyız o. Dese, valam tarımızı işlemeye koyan kadar iyi girmeyeli bu oldu. Dipte. Bak, yenge mersiz bu kımmat bu hatıradı bu maşına. Paşakın çıkardı dese. Bobtu balam, menge rahmet gebası bana sanki rahmet geri yaptı. Bobtu sok kitabını kıp pulun dolap getirdi. Dipte. Ata, pulüz bu kadar yenge maşı ağam bular dese. Zaparaj beni görürsünüz o. Bana kim de öyle yapacaksın sana? Rahmet geledi menge. Мен сәңге айтайпам, пүліні тұліп кетейдіп. Сан мәнің бір кәмбахал, бір чал болса кетей өйлепсен, а? Хұмы чықарды, ішқалы орган екен, бір джин пайда болып, топалайын, шамал. Тұтылыр арастан бір джин чықып, чалға тазым қуап, дейді, ассалам алейкум, баята. Бұйырын, қызмат іздем, а? Дейді, халы оғдам өтірген миллионер, яңгі өзбек, фермер қалдыр өтірген. Ота, бұл растан джин көп, а? Өзі жаһанда бітті джин бар. Бұл я менеджерім, көрдің ме? Gördü mü diye babası? Ata korkturup ben. Hizmetinizde teğer ben. Büyürün dese. Ata kanam. Babda. Tık aç kanak kokşu edemle dırttı. Ama ona böyle sok kutak kol edipti. Miyene peşle valiydik. Cin çay damla gene kesin. Yapır. Kancı böyle paça bakan çay dese. Ata baba da maşine gerek yemez. Cinini satmayız mı dırttı? Satsam satar ama bana. 85'e kırdım. Ozum cin geyle kokama. Kengi peyler dırttı. Ozu yakmayla atırıptı. Cinin bile haberden çıkışmayan kol yapan dırttı. Bazen uğur götüben koy yapan cin geyledipti. Yendi bana fakat kımmat kısa zamandı. Kanca gel. 500 bin de olur. Erkek şeme erkek şeme. Kol taşa. 5 de ağrınızı tırman kısa. 5 yağdan 100 bin gibi yaptı. Mana atası kumga cinini salıp yem. Mana oğlum. Yengi cin sanki yakışık hizmet kısını kaytarı verip. Bu kursa Sen ağaçların beşe oynayam alıp uygu var. Kadın bana çakala topla oturmaya gel. Biz yahandaki en katlı baylardan biri geylenemiz. Şimdi işgalenirken cin payda oldu. Kadın bana çakasına katı pagan haması. Cin, yenge hocengi salam verdi. Assalamu aleyküm bayat ha. Buyurun. Kızımat izlemandı sen. İltimaz cin. Aşağı oğlum gibi 20 milyon dolar payda akı koy. Yani paşa bakan mersi oradaki iki de yenge islam gibi koy kendisi. Bunun hicem ilacı yok bayat ha dırptı. Ne mi? Dese hicem ilacı yok bayat ha dırptı. E sen cinsan ki akır. Toğraman cin ben. Leki ilacı yok dırptı. Ne ki ilacı yok dese? Çünkü ben paka çay damlamaya kalas da durmuş.

0: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Qanday yaxshisizlar?
0: Salomat mısınız?
1: Allohga shukr. Mehmonlarni kuzatib oldinglarmi? Tushalmadim. Bir qizimizga savolim bor edi, tushalmadim. Tanijoni sog' bo'lsin. Katta unvonlarga erishsin. Eshitib ketayotgan bo'lsa, hoji ona nomidan minnatdorchilik bildiraman. Bahodirjon sizga ham rahmat.
0: Rahmat.
1: Mana o'g'lim ham shogird obsiz o'g'lim vati Hasanboy Nusanboy uni ham eshitib davushlari xuddi sizlar davushlaringga o'xshar ekan.
2: Rahmat.
1: Hoji ona nomidan shu o'g'limizga ham omadlar bersin. Alloh nazar qildi mana o'tiribdi ekan shu o'g'limiz ham.
0: Sizlarga o'xshagan.
1: Amin. Allah razı olsun sizlerden. Hocana daim duada. Ben o hatta bir kasa düşüp kaldım.
0: Yaşayın.
1: Rahmet. Bahadırcan sizgeyem rahmet. Ona can yüzü baktığa sahip olayım. Ona denge selam ettim. Bir gün görüştürersiniz hamamızı.
0: Hop burada elbette görüştüremem. Amin, amin, amin. Şimdi Kongura kopayıp gitti. Korduyla sıkıbetem kopayıp gitti. Hakikaten sakın gene kesti. Telegram kanalım yanıp gitti. Qo'ng'irog'im ko'payib ketdi, shuning uchun hammani ham ulolmadim, ulana olmagan bo'lsa kerak, qo'ldan kelgancha bog'lashga harakat qildim Yulduz Abdullayeva bilan hammanglarni. Hozir aytib ketdilar, o'ylayman, xalfanaga borishni o'ylaymiz albatta. Rahmat, rahmat.
3: Bu yoqishim men mikrofon yoqib qo'yamizmi?
0: Bu yoqishim ham shu yerdan bular. Bu bilan uydan ilon chiqqanmi?
3: Yo'q, tim ketmayapti.
0: To'r kishlashib.
3: Hamma oriya donoga kelib olayman.
0: Yo'q, uyda konsener yozadi. Jo'chuv jo'lar,
3: jarvardan qochib ishga kelyapman.
0: Ha, jo'chuv o'lg'ir aylanaver, g'ir-g'ir aylanaver.
3: Jo'chuv ham o'lsin.
0: A, bu yerda bilmaydi, ikkitadan yoqib qo'yibsizlar. Kishi boshiga yoqamisizlar?
3: Qo'ng'iroq.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Salomatmisiz?
1: Ha, Nerishtondan. Yulduz Abdullayevaga tushalmadik. O'sha ayolga omad tilaymiz da.
0: Rahmat, rahmat.
1: Biz oilasi hammamiz o'sha ayolga muxlisimiz. O'sha harbiyda ishlagandan beri o'sha ayolga muxlismiz.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Men o'zim aytib nima qilaman dedim, tushalmadim. Endi mana ketib qoldi deyapsiz-ku.
0: Ha, bo'l tugadi, efirimiz tugadi. Shuning uchun kuzatib qo'ydik, rahmat. 20 dan boshlab dirisxorlar bo'lgani uchun mehmonni kuzatib qo'ydik. G'alvir dasturi ularniki, dirisxori bizaniki. Shuning uchun ularga xayr dedik. Mashinada eshitib ketyaptilar.
3: Bitta qo'shiq eshitamiz.
0: Marhamat.

Gülüm, ne kılayın ayıra düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men atavan aşığını keçirgine.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.

kademeyi ton otadı. Kun çıkadı kademeyi. Ton büyük marradır. Ulkan bir zafer. Kimdir yeter ton geçe? Yet olmaz kimdir?